Ak kefenden ak mı? Birazdan gelecekmiş kadar yakın, hiç uğramayacak kadar uzak mı? Barmen kardeş, barmen kardeş, her şeyi unutturacak bir zıkkımın var mı? Şöyle manda deviren cinsinden, daha da beterinden, köpek öldüreninden. Sevdiğim herkes binip gitti meçhule, ben hep korkup atladım son anda trenden. Tetikçi kardeş, tetikçi kardeş, kalbi tam ortasında.

Sen kara mıdır? Ak kefenden ak mı? Birazdan gelecekmiş kadar yakın, hiç uğramayacak kadar uzak mı? Barmen kardeş, barmen kardeş, her şeyi unutturacak bir zıkkımın var mı? Şöyle manda deviren cinsinden, daha da beterinden, köpek öldüreninden. Sevdiğim herkes binip gitti meçhule, ben hep korkup atladım son anda trenden. Tetikçi kardeş, tetikçi kardeş, kalbi tam orta.